Reklamiye idi bir çeşni. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.